aman esmerem mauna mauna man şükürlük kavadoyram açamaman.

وقت تمايا يا بدو جيران بجينا بهالاشياء بجي بحكي

أسخر مال يما أز بندوار يما يما

Kitten kırmaksın mı? Ne kav kutan olmaz. Geç geç bir peşkir bıdvan.

0: Reklamlar.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde. Saraylı künefe ve katmer.
1: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
0: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
1: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
0: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
1: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
0: Üstelik menümüz sadece künefe ile sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon: 0501 011 0202.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
5: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
7: Tar Yap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
8: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
9: Everybody ready? I arranged a guide to Everest Base Camp. Some guy named Danny Yancheng.
10: I am Danny.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Ice Road. Ice Road yönetmenliğini Jonathan Hastings'in üstlendiği aksiyon gerilim türündeki bir yapım. Prime Video'da 20 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluştu. 2021 yılında vizyona giren film, Liam Neeson, Lawrence Fishburne ve Holt McClaney'i Kanada'nın büyük kuzeyi üzerinden geçen yüksek gerilimli bir kurtarma göreviyle ekrana taşıyor. Kuzey Kanada'daki bir elmas madeni çöktükten sonra birkaç madenci yerin altında mahsur kalır. Kurtarma çabaları kapsamında güvenlik ekipmanlarını taşıyan bir kamyon konvoyu, hava koşulları ve zeminin kırılganlığı nedeniyle daha da tehlikeli hale gelen istikrarsız bir buz yolunu geçmek zorundadır. Liam Neeson'ın canlandırdığı deneyimli kaptan Mike McCann, bu riskli geçişin sorumlu ekibine katılır. Görev, olaylar biriktikçe daha da karmaşık hal alır. Sabotaj ihtimali ise doğal tehlikelere insani bir tehdit daha ekler. Ice Road, Prime Video'da. İyi seyirler.
9: Iced over. Hairpin turn at the bottom. Suicide.
12: We're not gonna make it.
7: Cinevizyon.

roji baş, roji baş, roji baş. Slav golav godarin heja slav dana bax u bosana gurestane jwara beyani baş rozarin khoy spede baş shuma seyne seyne veren u chunin chakin khoy qizatan. Hevit kem kum baş men hevit kem jan her tem bedele. Wa ba un barnamiya slav u golav ser va shana zindi av veng radio godar diken godarin heja. Az ke koma kele kamji fifi ama hatin da ku despe ku hafti aga disa kemek gibi kalajan. Enerji va ger ger be kemek ki kem ku ne ba verim ام دست ببکن هر فیفی اره خواده بله

Are godare neja disa pem hat yaşandın. Okey ki. Na. İki şandiye insan diye. He, bale bale. Evindar disa pem şandiye insan diye. Diyamın Diyamı halber strana uva xade hejine. Ki jan strane. Debe dayı kamış ber strana va xade hejine. Debe da de çit debe diye dayı kamen. Diyamı de çit ki debe davet sinek ke birad kim ha hayla davat göre ha ki ha tamam de be az tşakum min je fam kiri evinder de bejek dayı jber strana kun leden afona barlamet terer terer terer terer terer gertiye govende dijim dayı tşma de gir govende de be xaş be via data kuremen yani am jber kum zalim jare am dizanen çi inşallah dayı amin be hevremi migine govende ses serem ser cavemi

0: taybet ku hûn ê bi malbata xwe re bi aramî tehmadevê xwe xweş bikin. Restorana Zeytûnê, Vîlayên Dîcle kentê, telefon 0553-968-2120. Restorana Zeytûnê, serpêhatiyeke.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa Şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. O ev malper, bi zimanê Kurdî, Tirkî û Îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

darin eja Slavo Golavak din ji berê vidkem ku baş bin bernumiye Slavo Golav be peştgiriya Bambilet brevet çe Bambilet platformeke dijitale ku le vet karan biletin şano sinema konsert o gala gala gala gala kitçin. Çara kiydin und karan biletin kwa. Bistinin Slavo Golav bernumiye Slavo Golav ser başanın vengi radyoye zindi gohdar. Dikin hivitkem jiyan her tem edile ve be hivitkem ku keyif kaşı enerji her tem cem ve be sıbı ceşne on dız be ceşne ve elhasıl sıbı da ders bitke iro da hem ceşne ve pirozken bilo ceşne ve ceşne kuş halbet sıbı eme ben der haqqi ceşne kemek zedettir eme ben bak ve le disajı hun her heaven godarin heja bener hu qadır bilen 0532 481 74 24 24 saatte vakir ya Hevala hevidar, disa rojbuna ta jı dilu can em pirozken beviya rojen xoş, azad, keyfkaşi, jiyan digel malbata ta yap peçuk o delan rehun her heben gohdarin heja.

Goşdarî derali peymatiye şandın. Nivisendiye keke İslam ji Batmanê. Ji Elehya rengîn. Nivisendiye Slav Rez. Slav Gulav. Slav Gulav ji derak. Sesere men. Peymatiye şandın. Nivisendiye Rojbay Slav Rez keko. Ji Faruk Ferjad. Sıtranaki keman barbebke. Em jî baş in, gelek sabî tu çewe, tu jî baş î, şikur. Baş e ku tu jî baş î, baş e ku em jî baş in. Mirov hal dipirse, mirov rafşê dipirse, mirov kabizan dibêje ka gelo ya me ji dinya dîtiye em zan demokrasî çiye xwedeş darozî yanî. Kêmek hema hên nehatî stranekê ji me re parve bike, kêmek axiftin. Dema mirov derî dixe mirov çi dike, mirov silavekî silava hezkirin. Serserê min, serçavê min. Peymek din hatiye şandin, nîsendiye ji xêra Meriye xwe şi azad bedren sıran amez pur dixazım. Ve sıranın şi bu xabatkarın veng roi di diyarit ken Fırat. Malata avali hem ve sıranı hem nukarın parva bikken. Şi beko sıranı ko hem parva etken sadi sadi be kurdi be. Helbet teka şi bu ve bernoy dinav. Bernomeye silav ve gulav. Sıranı ko be zamana ikdim be. Be taybet. Hem parva naken şi ber ve kurdi. Hem le hizmet dana. Le hizmet dana bu kurbanetem bim. Keşe mani eğer kurdi bixazın. Eri. Bileş berko. Sıran ekledine em ez hez nakem. Yani. Jibbevi Ali Daji hevan en sediye destur dana dici tu muhaftari. Çe hezke eve. Jibbevi em sıran eku. Ali parve nakem. Selam hezkerin. Sesleri meser. Çavim men. Keke salih eşi karadak. Videoyak mera şandiye peşta araba xo çava da hajo. De bize silav oriz az dere deme ve godarkem. Derdur abi keyf xoşi xoza. Tavaroji. Keyf keyf abi ya. Me godarkem silav xo dişinin jö. Ahmedi hayav içi yiku em nizani likuya. Jbe kutani reyake derdur. Vala ya. Gelo ev der likuya. Silav gulav. برای گوشتاری دلالی همچه سران گدار کن کم بزانه فیفی چه مره چه مدک گیریه فیفی که سران چه هستو چی نیستو یعنی نظام همچه نظانن برحاصل هجمانی دیسا بنویسن گدار اینجا سران آمده یه تمام گدار اینجا مره هجمانی بنویسن ستران ستران تو لیخه از هجمانی ببیجم 0532 4 ساعت 8 و 4 ساعت گودار این هجا وکر یا اون گودار بکن سترانه ام قرک اکی بزوا بکن چای اکی تشتا اکی اوک اما چهات کرم کن گودار بکن

guhdarên hêja dîsa silava hezkirin ji ber evîtkem kûm baş ve nemîtkem jiyan her tema delê vebe dibêjim çima îro bajêr kêmekî yanî çinîne yanî dengmeng nîne wala ye trafîk tune nebêje herkes şeye keyf û seyranî hemû çûne welatê derdor yanî dev ji welê berneden Ben çoğu bana meclis bu kadar böyle bayağı mesela ne gideceksin ama portakal et silahı kan düşünüşü bu var. Evet ki hukum başlıyor. Velhasıl ne roşarın keyf keyf var ya. Le hem çıtken hem din şöyle berme peş geçtikken. Eri ne roşa çıt. Yani. Ben radyo çıtken hizmet edildi ve un çıtken un din durabın dışına valat edin. Keremken her en. Le eri ser malpara khanen yüksemin beriyat tekiriye valat o. Ferhat Mehmet. Oh vay Jesus Goddard in hecamı ilham egniş kezimere. Peyam adiye şandı nisan diye. Joji Samsura rengin peyam adiye şandı nisan diye. Roş bas. Selam gülüm. Nüvek buhdar dikken. Hunçavanın çıtken. İro tava roji heye gala gala ki her tiş khoşa. Ve şan khoş. Vay sesleri mi ser. Cabe mi navji ne nisan diye. Havanın Samsura işkere. Bakın peyam yukat demem de nisan. Bin da bin nisan. Belki muşiye kusali çare ki peyama naşinin. Hun edip eşinin. Eri. Selam askı.

Karin Eco Strona Kea Gala gala ki hoşa Doğan Çelik de bece Haynini meke vare Hore Haynini meke pire Hore Merhasıl Hırabo la ula Hırabo Vah vah Kerem ken godar Kerem ken godar

0: ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Toyota işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon: 0501-011-0202.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot. Ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot, aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakla kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
2: Orman ya da eğlence başlıyor.
3: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
4: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
0: Lütfen onu bul çocuklar.
5: Sinevizyon.

0: De bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül Dökme Şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat, hayatınıza değer katar.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdar

0: ariye te derbas kirin. Jibir neke, be piştgiriyeke rast û profesyonel, reyeke din pekane. Navenda şewurmendî û perwerdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesin ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
3: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416-202-5555, GSM 0501-550-3502. Z Klinik, güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra İmralı Adası'ndan döndü. Heyetin görüşmeye dair açıklama yapması bekleniyor. Heyet en son 27 Mart'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Siyasi koordinatörlüğün taraflar dışında bir mekanizma olması gerektiğini belirten Öztürk Türkdoğan, Sayın Öcalan'ın kendisi koordinatör olamaz. Bu koordinatörlük hem devletle, hem siyasal partilerle, hem siyasi iktidarla, hem toplumla Sayın Öcalan arasındaki ilişkiyi ve görüşmeleri sağlayabilir veya çok farklı görevler üstlenebilir dedi. Umut Hakkı'nın hayata geçmesi için toplumsal ve siyasal baskı oluşturulması gerektiğini söyleyen avukat Mazlum Kantarcı, iktidar yasal düzenleme yapmaya zorlanmalıdır dedi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararını saray darbesi olduğunu belirterek, "Genel Başkanım Özgür Özel'in yanındayım. Birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden kesin ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatılması talebiyle başvuruda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay davasına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı Parti Genel Merkezi binasının girişine asıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununun 121. maddesindeki düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirterek, seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitirmeliyiz dedi. Rojin Kabayış dosyasının aydınlatılması talebiyle başlatılan imza kampanyasına ilişkin konuşan Rojin için Adalet Komisyonları Van üyesi Zeyşan Yiğit, 4000'e yakın imza toplandığını belirterek adalet talebinin büyümesi için herkesi kampanyayı sahiplenmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişi sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Demokratikleşmenin sadece Kürtlerin ihtiyacı olmadığını belirten Dr. Fadıl Bedirhanoğlu, sürecin Kürt tarafının attığı tek taraflı adımlarla ilerlediğini belirterek devletin somut adım atmamasını eleştirdi. Anayasa Mahkemesi Ceza Mahkemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. CHP'nin kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki eylemlerine katılan yurttaşlar, kararın seçmen iradesine müdahale olduğunu belirtti. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Aylardır ulaşıma açılmayan Van Bahçesaray yolu nedeniyle Van'da mahsur kalan yurttaşlar, "İnsanlar uzaya çıkıyor, biz Bahçesaray'a ulaşamıyoruz." dedi. Dersim Ovacık'taki Havaçor Vadisi'nde başlatılan doğa ve yaşam nöbetinde "Nöbetimizin amacı yasak değil, bu bitkilerin yaşam alanlarını korumaktır." denildi. Partisinden istifa edeceğini duyuran Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu, 103 yıllık çınarımızı kolluk kuvvetleriyle kuşatarak teslim almaya çalışanlar, sarayın maşası olmayı seçerek partiye ihanet etmiş, faşizme hizmet etmiştir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi. Urmiye'de faaliyet yürüten Nevcevan Dil Akademisi sorumlusu, öğretmen ve Kürtçe blog yazarı Furuzan İslami tutuklandı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. İsrail ordusunun Doğu ve Güney Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 23 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 14 derece, Urfa yağmurlu 25 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece, Batman yağmurlu 27 derece, Hakkari yağmurlu 18 derece, Bitlis yağmurlu 17 derece, Siirt yağmurlu 23 derece, Adıyaman yağmurlu 24 derece. Dolar 45.72, Euro 53.43, Altın 6.696 lira.
Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota, işiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: The Sıfrey'de çen çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de biraş dide hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 biz. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 0202.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dev Parti heyeti Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra İmralı Adası'ndan döndü. Heyetin görüşmeye dair açıklama yapması bekleniyor. Heyet en son 27 Mart'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Siyasi koordinatörlüğün taraflar dışında bir mekanizma olması gerektiğini belirten Öztürk Türkdoğan, Sayın Öcalan'ın kendisi koordinatör olamaz. Bu koordinatörlük hem devletle, hem siyasal partilerle, hem siyasi iktidarla, hem toplumla Sayın Öcalan arasındaki ilişkiyi ve görüşmeleri sağlayabilir veya çok farklı görevler üstlenebilir dedi. Umut Hakkı'nın hayata geçmesi için toplumsal ve siyasal baskı oluşturulması gerektiğini söyleyen avukat Mazlum Kantarcı, iktidar yasal düzenleme yapmaya zorlanmalıdır dedi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararını saray darbesi olduğunu belirterek, "Genel Başkanım Özgür Özel'in yanındayım. Birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden kesin ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatılması talebiyle başvuruda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay davasına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı parti genel merkezi binasının girişine asıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununun 121. maddesindeki düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirterek, seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitirmeliyiz dedi. Rojin Kabı Eş dosyasının aydınlatılması talebiyle başlatılan imza kampanyasına ilişkin konuşan Rojin için Adalet Komisyonları Van üyesi Zeyşan Yiğit, 4000'e yakın imza toplandığını belirterek adalet talebinin büyümesi için herkesi kampanyayı sahiplenmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişi sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Demokratikleşmenin sadece Kürtlerin ihtiyacı olmadığını belirten Dr. Fadıl Bedirhanoğlu, sürecin Kürt tarafının attığı tek taraflı adımlarla ilerlediğini belirterek devletin somut adım atmamasını eleştirdi. Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. CHP'nin kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki eylemlerine katılan yurttaşlar, kararın seçmen iradesine müdahale olduğunu belirtti. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Aylardır ulaşıma açılmayan Van Bahçesaray yolu nedeniyle Van'da mahsur kalan yurttaşlar, "İnsanlar uzaya çıkıyor, biz Bahçesaray'a ulaşamıyoruz," dedi. Dersim Ovacık'taki Havaçor Vadisi'nde başlatılan doğa ve yaşam nöbetinde "Nöbetimizin amacı yasak değil, bu bitkilerin yaşam alanlarını korumaktır," denildi. Partisinden istifa edeceğini duyuran Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu, 103 yıllık çınarımızı kolluk kuvvetleriyle kuşatarak teslim almaya çalışanlar, sarayın maşası olmayı seçerek partiye ihanet etmiş, faşizme hizmet etmiştir, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak, dedi. Urmiye'de faaliyet yürüten Nevcevan Dil Akademisi sorumlusu, öğretmen ve Kürtçe blog yazarı Furuzan İslami tutuklandı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. İsrail ordusunun Doğu ve Güney Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 23 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 14 derece, Urfa yağmurlu 25 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece, Batman yağmurlu 27 derece, Hakkari yağmurlu 18 derece, Bitlis yağmurlu 17 derece, Siirt yağmurlu 23 derece, Adıyaman yağmurlu 24 derece. Dolar 45.72, Euro 53.43, Altın 6.696 lira.
Bank Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khazanin jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Ring. Radyo Veng.

0: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
6: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
9: Sadece İmparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
10: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanı zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarlandırır. istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
8: Bize bir profesyonel gerek.
11: Sıkı tutun.
8: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
11: İyi misin?
10: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
12: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
13: Canavarlar. Cinevizyon.
14: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چقاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
4: bambaşka yere taşır. Toyota. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434-228-3340.
5: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir Adresi.

0: 0416-202-5555 GSM 0501-550-3502 Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
1: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç. Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

Radyo bölgede yeni frekanslarıyla yayında. Mardin 95.0, Urfa 87.8, Diyarbakır 95.0, Muş 96.5. Online yayınlarımızı bankradyo.com web sitemizden dünyanın her yerinde dinleyebilirsiniz.

0: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی زده تر مال

0: bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çin bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Öcalan, bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultaylarına ilişkin mutlak butlan kararı parti genel merkezi girişine asıldı. Partide mahkemeci tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimleri oda kapılarındaki plakalardan söküldü. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Fethi Yıldız hukuki görüşünü açıkladı. Yıldız, siyasi partiler kanununu işaret ederek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını vermeye yetkisi olmadığını savundu. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan değerlendirmede CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak denildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde. Son iki günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır," dedi. Bingöl merkeze bağlı Cafran köyünde 2023 yılında başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Ağaç kesimine karşı bir araya gelen köylüler kesim yapılan yerde açıklama yaptı. Açıklamada konuşan köy muhtarı Cengiz Kişin, 2023'te usulsüz başlayan orman kesiminin sürdüğünü söyledi. Kişin, köylülerden Serkan ve Çelebi Kişin'e ağaçları kesme izninin Bingöl Orman Şefi ve Müdürlüğü tarafından verildiğini kaydetti. Ametspor İstişare Kurulu mevcut başkan Nahit Eren'le devam kararı aldı. Ametspor başkanlığı için yeniden aday gösterilen Nahit Eren ise kararın ortak akılla birlikte yönetimin anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek herkesin fikir ve görüşünün alınması ise önemli bir demokrasi örneğidir dedi. Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için kurulan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. DEM Parti Bingöl İl Genel Meclisi eş sözcüleri Alper Tiryaki ve Suna Sarı, Karlıova ilçesine bağlı Kümbet ve Molaşakir gibi birçok köydeki sağlık ocaklarının yıllardır personelsiz bırakıldığını açıkladı. Zorlu kış şartları ve yüksek deprem riski altındaki bölgede vatandaşların en temel sağlık hakkından mahrum kaldığını belirten sözcüler, yetkilileri acilen atama yapmaya çağırdı. Diyarbakır'la Malatya illerini birbirine bağlayan Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı'nın alt tarafında bulunan köprü, barajdaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve ulaşıma kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nın 4 günü hem şehir merkezi hem de tüm ilçelerde toplu ulaşım hizmetini ücretsiz sunma kararı verdi. Dargeçit Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik şöleni, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şölen programında Kürtçe halaylar, kültürel etkinlikler, çeşitli sosyal aktiviteler ve piknik organizasyonu yer aldı. Gün boyunca süren etkinliklerde gençler ve aileler keyifli anlar yaşarken renkli görüntüler ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz, dedi. Hindistan'a resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, görüşmelere ilişkin dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük ifadelerini kullanarak, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik bugün yeni gelişmeler yaşanabileceğini dile getirdi. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.
1: Radyo Venk. Venk Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.
9: Le u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbı, bu kenunu xevnan bı binin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebuna me.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan'ın CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Öcalan, bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultaylarına ilişkin mutlak butlan kararı parti genel merkezi girişine asıldı. Partide mahkemeci tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimleri oda kapılarındaki plakalardan söküldü. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Fethi Yıldız hukuki görüşünü açıkladı. Yıldız, siyasi partiler kanununu işaret ederek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını vermeye yetkisi olmadığını savundu. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan değerlendirmede CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak denildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Çatışma CHP'lilerin kendi içinde. Son iki günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır," dedi. Bingöl merkeze bağlı Cafran köyünde 2023 yılında başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Ağaç kesimine karşı bir araya gelen köylüler kesim yapılan yerde açıklama yaptı. Açıklamada konuşan köy muhtarı Cengiz Kişin, 2023'te usulsüz başlayan orman kesiminin sürdüğünü söyledi. Kişin, köylülerden Serkan ve Çelebi Kişin'e ağaçları kesme izninin Bingöl Orman Şefi ve Müdürlüğü tarafından verildiğini kaydetti. Amit Spor İstişare Kurulu mevcut başkan Nahit Eren'le devam kararı aldı. Amit Spor Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Nahit Eren ise kararın ortak akılla birlikte yönetimin anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek herkesin fikir ve görüşünün alınması ise önemli bir demokrasi örneğidir dedi. Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için kurulan Turgutlu Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. DEM Parti Bingöl İl Genel Meclisi eş sözcüleri Alper Tiryaki ve Suna Sarı, Karlıova ilçesine bağlı Kümbet ve Mola Şakir gibi birçok köydeki sağlık ocaklarının yıllardır personelsiz bırakıldığını açıkladı. Zorlu kış şartları ve yüksek deprem riski altındaki bölgede vatandaşların en temel sağlık hakkından mahrum kaldığını belirten sözcüler, yetkilileri acilen atama yapmaya çağırdı. Diyarbakır'la Malatya illerini birbirine bağlayan Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı'nın alt tarafında bulunan köprü, barajdaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve ulaşıma kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nın 4 günü hem şehir merkezi hem de tüm ilçelerde toplu ulaşım hizmetini ücretsiz sunma kararı verdi. Dargeçit Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik şöleni, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şölen programında Kürtçe halaylar, kültürel etkinlikler, çeşitli sosyal aktiviteler ve piknik organizasyonu yer aldı. Gün boyunca süren etkinliklerde gençler ve aileler keyifli anlar yaşarken renkli görüntüler ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz, dedi.
Hindistan'a resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, görüşmelere ilişkin dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük ifadelerini kullanarak ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik bugün yeni gelişmeler yaşanabileceğini dile getirdi. Venk Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده و غزانن جبو آمده
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Estu tekirda, dünyada tenimende. Sıba uğurzan bizi vane ho, şeve rakın bizi vane ho. Zuane ma bindesto, eiro estu suba çinyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: The Sıfrey'de çent çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goş de braş di de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpe Hatiyeke.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.

Wink Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Suriye hükümetinin elindeki bir kısım SDG üyesi bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan SDG'liler Hesekevi eyaletine ulaştı. Serbest bırakılan SDG üyeleri kitlesel olarak karşılandı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Öcalan'ın tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve meclisin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum, dediği aktarıldı. CHP ziyareti sonrası konuşan Tuncer Bakırhan, CHP'ye dönük müdahaleyi kınayarak demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz, dedi. Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız, dedi. Modern Kürt tarihinin en tartışmalı simalarından Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in hayatı ve idam süreci üzerine hazırlanan Hasan Hayri Vasiyetname Efsanesi adlı Kürtçenin Sorani lehçesinde yazılan kitap yayımlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sert hava koşullarının kent yollarında oluşturduğu tahribatı gidermek amacıyla merkez ve kırsal ilçelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Şırnak'ta voleybol oynadığı sırada dilli boğazına kaçan 19 yaşındaki genç Ömer Faruk A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muş'ta akarsuya kapılan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları devam ederken Muş Demokratik Kurumlar Platformu ve DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz aileye ziyarette bulundu. Heyet aileyle görüştükten sonra aramaları sürdüren AFAD ekipleriyle görüşerek sürece dair bilgi aldı. Gülsima Yıldız'ı arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köydeki yurttaşlar da katıldı. Mardin'in Derik ilçesinde çekicide 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın İmralı ilçesine bağlı Yukarı Çulha köyünde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Merdan Zengin yaralandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada müteahhidi kesici aletle yaralayan şüpheli şahıs inşaatta da yangın çıkardı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne'de 3 aydır ücret ve fazla mesaileri ödenmeyen Özçen Madencilik işçileri direnişin 6. gününde yürüyüşe geçti. 21 arkadaşlarının hukuksuz atılmasına tepki gösteren madenciler, talepleri karşılanana kadar ölmek var dönmek yok diyerek eylemi büyütüyor. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalıbaf yeniden seçildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak, dedi. Rojava'da PYD'nin boykot ettiği Suriye parlamentosu seçimleri yapıldı. Çeşitli partilerden ve bağımsız adaylardan 8 Kürt vekil olarak seçimi garantiledi. Suriye parlamentosu seçimlerinin antidemokratik olduğunu belirten PYD Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, halkın iradesi yerine Şam'ın kendisi meclise girecek üyeleri ve partileri tamamen kendi tercihlerine göre ayarladı, dedi. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Şara'nın yayınladığı kararnameye göre meclisteki 210 sandalyenin 140'ı heyetlerin sunduğu adayların seçimiyle, kalan 70 sandalyenin ise Cumhurbaşkanı adayının ataması yoluyla dolduruluyor. Dünya Sağlık Örgütü Kongo'da 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. Wink Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi akşamlar.

Divanelikte Sıdkı ismin buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar Haydar.

Gök Hatun. İnsan sufatından çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için

0: Haydar, haydar, haydar, haydar dost, zare düşün.
1: Reklamlar. Can Yüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Yüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Yüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Yüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی در باز کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: www.bambilet.com.tr Wimar Paris gibi neken, dışyana

0: fiyatına perakende satış, stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Wink Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Suriye hükümetinin elindeki bir kısım SDG üyesi bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan SDG'liler Heseke eyaletine ulaştı. Serbest bırakılan SDG üyeleri kitlesel olarak karşılandı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Öcalan'ın tüm yapılanların yasal bir temele kavuşması önemlidir. Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve meclisin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum, dediği aktarıldı. CHP ziyareti sonrası konuşan Tuncer Bakırhan, CHP'ye dönük müdahaleyi kınayarak demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz, dedi. Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız, dedi. Modern Kürt tarihinin en tartışmalı simalarından Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in hayatı ve idam süreci üzerine hazırlanan Hasan Hayri Vasiyetname Efsanesi adlı Kürtçenin Sorani lehçesinde yazılan kitap yayımlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sert hava koşullarının kent yollarında oluşturduğu tahribatı gidermek amacıyla merkez ve kırsal ilçelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Şırnak'ta voleybol oynadığı sırada dilli boğazına kaçan 19 yaşındaki genç Ömer Faruk A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muş'ta akarsuya kapılan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları devam ederken Muş Demokratik Kurumlar Platformu ve DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz aileye ziyarette bulundu. Heyet aileyle görüştükten sonra aramaları sürdüren AFAD ekipleriyle görüşerek sürece dair bilgi aldı. Gülsima Yıldız'ı arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köydeki yurttaşlar da katıldı. Mardin'in Derik ilçesinde çekicide 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın İmralı ilçesine bağlı Yukarı Çulha köyünde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Merdan Zengin yaralandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada müteahhidi kesici aletle yaralayan şüpheli şahıs inşaatta da yangın çıkardı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne'de 3 aydır ücret ve fazla mesaileri ödenmeyen Özçen Madencilik işçileri direnişin 6. gününde yürüyüşe geçti. 21 arkadaşlarının hukuksuz atılmasına tepki gösteren madenciler, talepleri karşılanana kadar ölmek var dönmek yok diyerek eylemi büyütüyor. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalıbaf yeniden seçildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak, dedi. Rojava'da PYD'nin boykot ettiği Suriye parlamentosu seçimleri yapıldı. Çeşitli partilerden ve bağımsız adaylardan 8 Kürt vekil olarak seçimi garantiledi. Suriye parlamentosu seçimlerinin antidemokratik olduğunu belirten PYD Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, halkın iradesi yerine Şam'ın kendisi meclise girecek üyeleri ve partileri tamamen kendi tercihlerine göre ayarladı, dedi. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara'nın yayınladığı kararnameye göre meclisteki 210 sandalyenin 140'ı heyetlerin sunduğu adayların seçimiyle, kalan 70 sandalyenin ise Cumhurbaşkanı adayının ataması yoluyla dolduruluyor. Dünya Sağlık Örgütü Kongo'da 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastanelik oldu. Wink Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. İyi akşamlar.
1: Radyo Wink. Radyo Wink.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevin Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
2: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
0: Ulan hocam!
1: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
2: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nerede oğlum?
5: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
5: Aa, bola ki hocam inşallah.
6: Sinevizyon. Radyo Veng. Reklamlar.
7: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
10: The Sıfrey'de çent çandı karın bencem hev. Le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, Demasyanda tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hunebi malbata khore ba arami tahmada ve khoş bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kente. Telefon 0553 968 21 biz. Restorana zeytune. Serpe hatiyeke.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
4: kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
12: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
13: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
14: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
15: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
16: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiyek harine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده.
17: Saraylı künefe ve katmer.
18: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
17: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
18: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
17: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
18: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
17: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de Muhakkak deneyin.
18: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
17: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
18: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
17: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
18: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
17: Telefon: 0501 011 02 02.
19: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram: Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
17: Reklamları dinlediniz.
20: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
21: Bu şarkı ne bir düş, ne bir gerçek. Tanıktır. Sadece ve sadece tarihi yargılarken

Öbür gün bu şarkı düşecekse dillere, insanlığın sessiz tanıklığı da bitecektir o gün. Bir gün ama mutlaka bitecek. Öbür gün dilanlar, binlerce mazlum dilanlar yeniden söyleyecekler türkülerini, umut türkülerini.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
2: bambaşka yere taşır. Toyota. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
5: www.bumblet.com.tr Wimar Parisi bin neken de jana roşana da ve şuara gelaki pevis be. De bumblet.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper be zamanı Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera bumblet.com.tr ziyaret bikin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Kezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa Şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
3: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Saraylı künefe ve katmer.
5: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
4: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
5: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
4: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
5: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
4: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
5: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
4: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
5: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
4: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
5: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
4: Telefon 0501 011 0202.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

fayda, ah ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Alan, Melil Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
1: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
5: Ula hocam!
6: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
5: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, o takım çantası nerede oğlum?
1: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek tarafta düşünüyorsun.
1: Aa, bol aki hocam inşallah.
7: Sinevizyon.
8: Estu Tekirda Dünya de Tenimenda Sıba Urzan Bizuvani Xo Şeve Rakın Bizuvani Xo Zuvani ma bindesto, eyro estu suba çinyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci.

0: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızda güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
0: Reklamları dinlediniz.

Radio Veng. Radio Veng. Hepsi birer rüyaydı ve ben sürgündüm. Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satırda sen karala. Beni cevapsız bırakma.

لاشم چه پرس کنه اکمه دیا کس ندیا لاشم چه پرس کنه اکمه دیا کس